0: Bir yüksekte yer almak.
1: Be Austin West 215, losing a plate 549, Juliet Whiskey Romeo in a red Volkswagen, stopping the left lane.